Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanım ne gardiyan, ne kolum ne kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın.

Günahım sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, dün gece gelmedin aşkım, hep seni bekledim aşkım. Sen böyle değildin aşkım.

aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım. Çekilemez zulüm aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?

aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş.

0: seni keşke. Lanet olsun böyle aşka. Ben sevemem senden başka. Sen ellere gelin mi oldun? Ah sen ellere gelin mi oldun?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Her gün acı tatlı söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşk narına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

0: sokaklardayım. Sevsem sevilmem, düzdüm diyemem. Şaşırmışım, kaybolmuşum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: Ben de seviyordum delicesine, aldanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime, ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

kim? Ben aşkın kahrını çekemez olur. Allah kimseye böyle bir dert vermez.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Sensiz günler bitiriyor beni yavaş yavaş. Eksik

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

sanki bir şey saklıyorum. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişte, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne, insanları. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, hala şafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim.

sonra benim güzel annem ramdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok, koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerine tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arz senin kalite. Demente Mobilya.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta, her an.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: gözlerimi doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için
1: İmbat FM, damardan kalbe.

biz aşkların kurbanı. Yaşadım ömrümce hep acı hasret, derdimle dertlenen dert babası. Yaşadım ömrümce hep acı hasret, derdimle dertlenen dert babası. Dertlenen

ebbedin. Bitmeyen bu borcular bir an evvel. Senin yarattığın dert babasın. Bitmeyen bu borcular bir an evvel. Senin yarattığın dert babasın. Derdin

0: Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün

Her yoldan döndüler, her topluma girdim onlar yittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler, her topluma girdim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

Beni ateşe gitme, gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Sevinmesin ayrılıklar, gülmesin hasret, uzak olsun bizden ihanet, gaflet. Ne mendil ver bana, ne de bir dülbent. Tek kelime ayrılıktan söz etme, gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Yanımda ol hep, benimle yaşa,

bu cana, sana yeminle. Çıldırtma yarim, beni delirtme. Gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Su gibi sevdim seni, ekmek gibi, aşk gibi. Senden önce yazlar yoktu, hep kış. Sevdiğini yarı yolda koyan puşt gibi. Sakın bir gün beni terk etme. Gözümden uzağa bir yere gitme, gitme. Yanımdaysan yaşadığımı bilirim.

yaşımda kurda kuşa yem etme. Gözümden uzağa bir yere gitme. Gitme. Bu sevdayı

0: Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun, mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.29, azıcık geciktik galiba. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbaccanlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şerit.

Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi. Ay şarkının güzelliği.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Sağlık. Ben 3 numaralı şarkıyı kendim için seçtim bile. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Konseri çaydan önce istemişsin ama biz bugün birazcık rötarlı başlayınca bunu yapmamız mümkün olmadı ne yazık ki. O yüzden her zamanki saatinde 10-10 reklam kuşağı sonrasında konser sizlerle birlikte olacak. Mutluluk en karanlık anlarda bile vardır. Yeter ki ışığı açmayı unutma. Yeni gün yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal. Keyifli, stressiz, aksiliksiz, bol mesajlı yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize, oh mis. Masal, bugün bizler için Cavit Karabey'den güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, İmbat FM'in can ablası güzel insan Ayşen Soydan Karadağ ablamız için, Gülşen, Sevgi, Emine ablamız, Muhsin Kılıç, Bekir Kaymaz, Mustafa Yaşar, Sakal Faruk, Manisalı Vedat, Ender abilerimiz için, bizim Ferdi, Kadir, Rıdvan, Zeynel Abidin Bayram, Ahmet Bozkurt, Aydın'dan Hüseyin, Bergama'dan Halil, Mümin Başkan, Hurşit Öztürk, Sedat Sarı kardeşlerimiz için, adını sayamadığımız İmbat Canlar, İmbat FM ailesi ve şu anda tam 90 İmbat FM dinleyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Sizler de çok seviliyorsunuz. Sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun sevgili Yetkin. Mutluluk her karanlık anlarda vardır. Yeter ki biz ışığı açmayı bilelim, değil mi? Çok doğru bir söz. Yüreğine sağlık. Nefese sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Ateşi, toprağı da kocaman öpüyorum. Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı, tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'li hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam Masal. Üç şeyi bozma: karakterini, kalbini, vicdanını. Ya, duruş önemli, şart. Zeynel Abidin Bayram. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım, hoş geldin, sefa getirdin, nasılsın bakalım, bugün iyi misin? Ben iyiyim. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı, rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana ve tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelsin. Şimdiden teşekkürler ablam benim diye seslenen sevgili Hoşit. Ben iyiyim, sen de iyisin değil mi? Birlikte çok iyiyiz, hay maşallah bize. Gül yaşamayı, dil paylaşmayı, dostluk hatırlamayı bilenler içindir. Bahar güle, sevgi dile, vefa dosta yakışır. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin, iyi ki geldin. Çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm İmbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Ablam Bergen'den bir şarkı istiyorum. Yanındayım diyenlerin kalabalığına aldanma. Hayat seni bir kez sınamaya görsün. Ne çok övdüğün dostların kalır, ne de kan bağın var diye sığındıkların. Zor günlerin en güzel yanı nedir bilir misin? Sana kimin can, kimin ise sadece bir cam parçası olduğunu keskin bir şekilde göstermesidir. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım bile. Masal ablam benim. Sevgili Sedat, şahane gelmişsin. Kimisi candır, kimisi de cam parçası. Sevdim bunu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. İki güzel şarkı ardı ardına gelecek. Sonrasında konsere gideceğiz. Keyifle söyleyemedik, zevkle dinleyeceğiz. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Ümit Besen'den güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Hoş geldin. Antalya'ya da selamlar, sevgiler olsun.

Günaydın Can kardeşim, günaydın İmbatcanlar, her zamankinden güzel bir gününüz olsun. Tüm şarkılar masalım sana, İmbatcan dostlarına armağan olsun. Rabbim huzur, mutluluk, sağlık versin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşen'im. Canımsın, bizlerden de sana, tüm gurbet canlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun.

0: hocam.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Of. Şahane bir konseri sonlandırdık. Sedat Sarı. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Neşet Baba'yı da sevgiyle, saygıyla analım.

nasıl sevdim bir bilsen. Haykırmak istiyorum aşkımı, sana açılamıyorum. Yak ayrı dersem seni, dostluğunu, sevgini korkuyorum. İnan, çok seviyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Günaydın, hayırlı sabahlar. Can Masal, aksiliksiz, stressiz, neşeli, keyifli, bol mesajlı yayınlar. Sol şerit açık, kemerler takılı ama birazcık soğuk. Finlandiya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum İmbah Canlara. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslendin Finlandiya Mustafa Yaşar. Hoş geldin. Sana tüm gurbet canlarımıza sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Az önce o güzel şarkıyı paylaştık. Keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim. Manisa'dan selamlar olsun diye seslenen Özgür Kızılbek. Özgür'üm hoş geldin. Bizlerden de sana, o güzel yüreğine, Manisa'da sesimizin, nefesimizin ulaştığı imbat canlarımıza selamlar, sevgiler olsun. Mutlu, huzurlu sabahlar dilerim. Can Masal, hoş geldin. İmbat canlara selam olsun senden ricam. Bülent Ersoy'dan en damarından bir şarkı gelir mi? Teşekkür ederim diye seslendin. Rıdvan Akçakay'a hoş geldin. Güzel bir şarkı seçtim. Az sonra radyonda olacak. Dinle bakalım. İstediğin kadar damar mı? Sedat'ım, konser şarkıları süper olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. İkinci şarkıyı aldım. Keyifle dinleyeceğim diye alkışlarını gönderen Finlandiya Mustafa Yaşar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şifacı meleğim, hayırlı sabahlar. Nasılsın bakalım? Beni sorma. Zaten ayrıca buzlar eridi mi hala sorusuna ise kırgın ya da yahut kızgın değilim, sadece bazı şeyler hoşuma gitmedi. O yüzden sessizliği, sessiz dinlemeyi tercih ettim. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı gelir mi? Seviliyorsun, iyi ki varsın. Cansın, canansın, maşallah bize diye seslenen sevgili Erkan. Bu mudur, budur senden beklediğimiz? Kızdın, neyi yapmacık buldun bilmiyorum ama akıştayız be Erkan, ha, gelişine. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Adana'dan selamlar, nasılsın Can Masal, iyi misin? Ben iyiyim, umarım sen de iyisindir. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün senden yine iki şarkı istiyorum. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım diye seslenen sevgili Mesut. Hoş geldin. İyi olmana sevindim. Bizlerden de Adana'ya sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal abla. Hoş geldiniz. Hayırlı yayınların olsun. Sıradaki şarkıyı gönder gelsin. Karamürsel'de sesler sonda. Başlasın, başlasın. Masal ablamız gelmiş, hoş gelmiş diye seslenen Mümin Başkan. Dün yoktun, firariydin. İzinde geziyor muydun acaba? Her şey yolundadır diye umut ediyorum. Kocaeli Karamürsel'e de selamlar, sevgiler gönderiyorum. Şükür kavuşturana şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Hoş geldin, sefa getirdin, hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi. Can Masal kardeşim, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir video, gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus yürekli imbat canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kan sağlıcakla iyi ki varsın Can Masal kardeşim. Ayrıca benim halimi hatırımı soran tüm güzel yürekli imbat canlara da çok çok teşekkür ediyorum diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Günaydın canım. Huzurlu, sağlıklı, mutlu günlerin olsun. Yüzün hep gülsün, mutlu ol. Ve bencillik yapmış olmayayım. Bir de hep yayında ol. Annemle seni bekliyoruz kuzum. Bergen ve Ayşe Dinçer olursa sevinirim sana sana. Sana da gelsin, bir de bana gelsin. Seviliyorsun diye seslenen Mevsimim, hoş geldin.
Annemize de selamlar, sevgiler olsun. İnşallah birlikteliğimizi Rabbim bozmasın, daimi olsun diyelim. Kolay gelsin canıma sağ kardeşim. Hayırlı günler. Hadi salıyı sallayalım. Gönder diyor yüreğe dokunan şarkıları. Can abim, Bekir Kaymaz abim, hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Sana da kolay gelsin. Rıdvan Akçakaya, en damarından. Biz beddua etmiyoruz ama kıranlara, dökenlere de küçük küçük temennilerde bulunabiliyoruz. İşte öyle bir şarkı.

günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im canımsın. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol var ol. Hamburg'dan selam olsun İzmirli'ye. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Kalbi, yüreği güzel insan Masal. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı İzmir'e gelsin diye seslendin. Ferdi hoş geldin. Bizlerden de sana o güzel yüreğine sonsuz sevgi saygı olsun. Müslüm Baba şarkısı listeye alındı ama az sonra da yine bir Müslüm Baba şarkısı paylaşacağız. Sana da armağan edelim. Sen ne zaman akıp gidiyorsun misali? Dert tasa kalmıyor sesinle, şarkılarınla, çocuksu gülümsemenle. Sıkıntı, dert, keder unutuluyor. Sen hep gül. Söyleyemedim, sen hep gül. Biz de mutlu olalım iki gözüm, kurban olduğum. Sen de bizim günümüze güneş gibi doğdun, vuslat oldu. Hoş geldin. Damarda kan, yürekte cansın. Of of. Soldan soldan geldin gene. Fırtınan esti, yıktı ortalığı. Yanmaya başladık sabahtan. Bitti diye sevinme, gitti diye üzülme. Sorma kalbine neden, nefes almayı unuttum. Gözyaşlarım dinmez diye. Niye bu dünyanın esiri olmak? Yokluğuna alışma, varlığına sevinme. Geceler uzun, yıldızlar yoldaşım. Yüzüne sert rüzgarlar vursa, mevsim hazana dönse, çiçekler toprağa küsse, bir gün baharın geleceğini unutma. Gel mevsim, gel. Açtık sol şeridi. Çok teşekkür ediyorum şaha.

Onisin, sizler de iyi ki varsınız. Birlikte gülelim. Olur mu? Gülelim ki dertleri, kederleri bir anlık da olsa unutalım. Aman hep dertten dertlen nereye kadar? Günaydın, kolay gelsin yüreği kalbi güzel Masal Hanım. Çoktan beri yoktum, ameliyat oldum, sizleri çok özlemişim. Sizden bir şarkı rica etsem olur mu diye seslenen Faruk abim, hoş geldin. Çok çok geçmiş olsun, Rabbim şifa versin. Bizler de seni özlemişiz. İyisin değil mi? Acaba hangi şarkıyı istiyordun? Şarkıyı belirtmemişsin. Ama Müslüm Baba şarkısını ben sana da armağan edeyim müsaaden olursa. Günaydın Masal Hanım, ben Aydın'dan Erdal. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Şimdiki dostlukların hepsi menfaat üzerine kurulu. Menfaat bitti mi ne dostluk kalıyor ne de arkadaşlık. Sıradaki tüm eserler İmbat Canlar'a gelsin, kolay gelsin Masal Hanım diye seslendin. Sevgiler Dal, hoş geldin. Aynen öyle, ne yazık ki. Tabi adına dostluk denmez de sahte dostluk diyelim. Başına sahteyi koyunca daha gerçekçi oluyor. Çünkü menfaat üzerine kurulu hiçbir ilişkinin samimiyetine inanmıyoruz değil mi? Hoş geldin Masal Hanım, Aydın dinlemedi. Dünkü unuttuğun diyor Ferdi Baba şarkısı bugün bana gelsin. Aa, hangi şarkıydı ki o? Aydın'a da selamlar, sevgiler, saygılar olsun Hüseyin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Can masal Yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Kırmadan, incitmeden değil bedeni, gözleriyle, düşünceleriyle dahi ihanet etmeden, arkanızdan iş çevirmeden, acabalarla boğuşturmadan, sizden başkasına meyletmeden, vıcık vıcık ilişkilerde sizi yormadan, sırf kendi gönlü olsun diye sevginizi görmezden gelip, özgürlük adı altında gizliden gizliye sevginizle alay etmeden, hayatında siz varsınız diye ne kadar şanslı olduğunun farkına varabilecek kadar size sadık olan, değer gördüğünde kendini vazgeçilmez sanmayan, vicdanlı ve merhametli insanlara çıksın yolunuz. Allah kimseyi nankörlerle sınamasın. Amin Rıdvan, amin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Tüm bunları okuyunca biraz zor gibi geldi ama nerede o eski sevgiler? Günümüzde sevgiden bahsetmek çok da mümkün değil. Tüm kavramlar alt üst oldu. Aile kavramı, sevgi kavramı, sadakat, dostluk, arkadaşlık. Hepsi bir çıkar uğruna 3 kuruşa, 5 kuruşa satıldı. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın imbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler, tatili organize, kroneden selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı? Bu şarkı tüm ferdicilere, imbahçanlara, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslenen Beyda'la hoş geldin. Günümüz aydın olsun inşallah. Günaydın Masal ablam, günaydın Onur Şap. Nasılsın? İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan iyiyiz, şükür. Çocuklar da iki günden beri... Çocuklar da iyi, özür dilerim. İki günden beri aramıyorsun, umarım bir sorun yoktur. Telefon bozuk herhalde, ondan aramıyorsun. Düzelince hemen ara beni, merak ediyorum. Ömrüm, Uygar Doğanay'dan güzel bir şarkı. Benden onuruma gelsin diye seslendim Feriha Hanım. Hemen öyle moral bozmuyoruz. Vardır bir nedeni elbette. İlk fırsatta Onur arayacaktır. Yüreğine su serpecektir. Onur duyuyorsun. Duyuyorsan Feriha'nın merakını gider, olur mu? Can kardeşim hoş geldiniz. İmbahçan dostlarım, bir haftalık tatilin ardından aramıza yeniden hoş geldin. Umarım bolca dinlenmiş, keyifli anılar biriktirmişsindir. Yokluğun hissedildi. Şimdi enerjinle işe yeniden renk katacaksın eminim. Tekrar birlikte olmak çok güzel. Cansın, canansın, imbatın kraliçesisin. Can kardeşim. Milyonlarca diyor, alkış gönderiyorum. Kardeşim seni seviyorum. Eline sağlık, tüm şarkıları aldım diyor. Evdeyim. Bugün diyor tatil yaptım, Danimarka'dan sevgiler diye seslendin. Ayşe'nin tatili hak ediyorsun. Çok çalışıyorsun çünkü, kendini çok yorma. Öpüyorum o güzel yüreğinden. Evet, bir haftalık tatilin ardından tekrar buradayız. O güzel yüreklerinize sımsıkı sarılıyorum. İyi ki varız. Hoş geldin Masal. Hayırlı yayınların olması dileğiyle çalışıyoruz, seni dinliyoruz. Çalar mısın Metin Işık'tan diyor güzel bir şarkı. Bu şarkı Burdurlu Dekorasyon, Halil Çaprak ve Beydağlı'ya armağan olsun diye seslenen Ali Nizamoğlu. Hoş geldin, kolaylıklar diliyorum. Ustamıza da selamlar, sevgiler olsun. Günaydın, günaydın sabah yıldızım. Hoş geldin masalım keyifli, bol kahkahalı yayınların olsun inşallah. Günaydın can dostlarım, günaydın imbahçanlar diye seslenen Eminem, canımsın. Öpüyorum seni kocaman. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin, süper konser dinledik. Emeğine yüreğine sağlık Sedat abi. Neşet Ertaş, Özlem de rahmetle anıyoruz. Yüz üzerinden yüz diye seslendin. 3 numaralı şarkıyı ben aldım. Peki, ben de almıştım. Birlikte keyifle dinledik. Zeynel Abidin Bayram. Sedat'ın eline, emeğine sağlık. Bütün alkışlar Sedat'a gelsin diye seslenen Eminem.
sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres tam 90 İmbat FM diye seslenen Sertan Köprülü. Alaaddin, sayfa adın değişmiş. KSK 35045. Selamlar, sevgiler olsun.

sevgili Merşeyim, nazlı bebeğim. İnsan sevdiğinin yanında biraz nazlanır değil mi? Naz yapacağız. Ve burada kadın ya da erkek olmak önemli değil. Yanımızda sevdiğimiz varsa nazlanacağız, azıcık trip de yapacağız. Çünkü bileceğiz ki bizi bir tek o anlar, bizi bir tek o çeker. Alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Of of, konser şarkıları yaktı geçti yüreğimi. Eline, emeğine sağlık kardeşim, hepsini aldım. Sedat Sarı diye seslenen, Sedat kardeşim diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Eline, emeğine sağlık kardeşim diye alkışlarını gönderen Ayşen'im. Masal başta şarkımız için çok sağ olasın. Güzel dileklerin, temennilerin için ayrıca teşekkür ediyorum. Yine 10 numara konser listesiyle harika bir konser için Sedat kardeşimizin eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar güzel yüreğine, canlı gönülden gelsin, gönlü her daim var olsun diye seslenen sevgili Yetkin. Hoş gelmişsin İzmir'e. Kartal resmi diyor, Beşiktaşlı olduğumu anlatıyor. Diğer resim de diyor, en sevdiğim. Sevgili Ferdi, açıklaman için teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Teşekkürler canım, cansın can. Ailemizin bir parçasısın artık. Gene her zamanki gibi. Zamanın azaldı, iki gözümün nuru. Çalışıyorum, yarın soldan geleceğim. Önce kendine, sonra Allah'ıma emanet ediyorum seni. Kucak dolusu selamlar. Gene bencillik yapacağım diyor. Sen gitmesen, zaman dursa. Ama sana kıyamam diyor. Canımın içi seni dinlemek güzel, dinlenmek senin de hakkın. Görüşmek üzere, kar çiçeğim diye seslendin. Mevsimim, canımsın. Çok teşekkür ediyorum. Ya gönül istiyor ki 7-24 burada kalalım değil mi? Arada böyle yemek molaları falan veririz. Bana uyar. Şarkı aralarında zaten dinlenirim. Şöyle bir gerçek var. Yayın ne kadar uzun olursa olsun ben yorulmuyorum. Sizlerle olunca yorulmuyorum. Ta ki mikrofon potunu indirip hoşçakalın dedikten sonra yorgunluğumu o zaman anlıyorum ki en çok yorulan da tabii ki çenem. Sedat kardeşim, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Süper, 3 numarayı aldım bile diye seslenen Gülşen'i. Canımsın, yaktın Sedat kardeşim diyor. Süper. Öncelikle bu konseri bana verdiğin için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim, alkışlayan tüm İmbahçanlara çok teşekkür ediyorum diye seslendin Sedat. Biz teşekkür ediyoruz. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir konserdi. Şarkımı çaldığın için de ayrıca teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. Keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın, mutlu yayınlar dilerim. Masal nasılsın? Konser efsane olmuş. Eline, emeğine sağlık Sedat Sarı. Neşet Ertaş gibi bir üstattan konser dinlemek şahane, gönlün var olsun diye seslendin Kadir Pak. Kadir hoş geldin. Bizler iyiyiz, sen nasılsın? Gerçekten şahane bir konserdi, keyifle dinledik hep birlikte. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun Sedat kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Günaydın, günaydın. Kolay gelsin Masal Can, konser çok güzel diye alkışlarını ve kalplerini gönderen sevgili Mustafa. Keyifli dinlemelerin olsun. Kule 1 kalkış için izin istiyoruz. Başkanım geldi diye seslenen sevgili Hurşit. İniş serbest. Kule anonsunu geçti. Başkanımız da inişe geçer herhalde.

şöyle bir evde düzen kurarız ya, eskiler yeniler, kullandıklarımız kullanmadıklarımız. Zaman zaman bunu hayatınızda da yapın ama kullandıklarımız kullanmadıklarımız değil de bizi üzenler, üzmeyenler diye ayrımı yapın, herkesi hak ettiği yere koyun.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
3: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Peki bu hayatta en merhametsiz insan kimdir? Karşısındaki insanın sabrını, iyi niyetini, vicdanını ve merhametini kullanan insandır. Bu yüzden merhamet her kalbe misafir olmaz. Aynen öyle Ayşe'nim, canımsın. Ben hep ne diyorum? Rabbim iyi insanlarla, vicdanlı insanlarla karşılaştırsın. Eğer gece yastığa başınızı koyduğunuzda vicdanınız rahatsa, bu dünyadaki en zengin insan, en mutlu insan sizsiniz. Ama işte bazılarında yok. Eksik yaratılmışlar. Ama onları sorarsanız tamdırlar. Sanmaya devam etsinler bakalım. Can kardeşim, Can abim Mustafa Yaşar, gelmek üzere olan Can abim Mustafa Yaşar, Can abim Muhsin, Muhsin abim, Bekir Kaymaz abim, Yetkin kardeşim, Hüseyin kardeşim, Ender kankam, Sedat, Rıdvan, Hurşit, Ahmet, Mümin Başkan, Zeynel Abidin, Kadir Kaplan, Vedat, adını sayamadığım tüm canlara, İkizim Gülşen Söylemez, Canım ablam, Can kardeşim, Sevgim, Eminem, Ayfer Kızılıbek, Aydın'dan Kezban, Can kardeşim Nefesim ve tüm İmbat FM'in kadınlarına tüm şarkıları armağan ediyorum. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Tabii ki kendime de armağan ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki, iyi ki varsınız diye seslendin. Canımsın, sen de iyi ki varsın. Adını saydığımız tüm İmbat canlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Sevgili Masal, uzun bir süre sesini duymak... Özür dilerim. Sevgili Masal, uzun bir süre sonra sesini duymak çok güzel. Seni unutmaya ömrüm yeter mi çalarsan sevinirim. İyi yayınlar diye seslenen Hasan Liman. Hoş geldin. Uzun bir aradan sonra senin de orada olduğunu bilmek çok güzel. Sana ve değerli eşine de sonsuz sevgiler, saygılar gönderelim. O güzel şarkı az sonra radyonda olacak. Keyifli dinlemelerin olsun. Can Masal kardeşim, Hüseyin Kağıt'tan diyor, hangi bir şarkı isteyebilir miyim? Gönderirsen sevinirim. Teşekkür ederim. Seviliyorsun. Can abim, Bekir Kaymaz abim, bakayım. Bir Ümit Besen sonrasında Hakan Taşıyan'la veda edeceğiz ama vakit kalırsa bir de Hüseyin Kağıt şarkısı listeye ekleriz elbette. Masal Hanım, Hakan Taşıyan'dan güzel bir şarkı gelir mi? Bende hala sendrom geçmedi. Çayım var, buyurun gelin. Kahve sevenler siz de gelin diyor. Çıkıp geliverin ta Aydın'a diye seslendin ya. Oraya kahveyi eklemeseydin ben... Gelemeyecektim Hüseyin. Ama artık at şu sendromu üzerinden. Tamam, tatil güzeldi bir yere kadar. İşleyen demir ışıldar. Rabbim sağlık sıhhat versin. Çalışalım değil mi? Senin istemiş olduğun şarkıyla kapatacağım. Neden? Dün Ferdi Baba şarkısında unutmuşuz. Telafi etmek adına Hakan Taşıyan'la bitireceğim. Bilgin olsun. Masal kardeşim, bugün konseri dinleyemedim. Arabayı yükledim. Listeyi de göremedim. O yüzden diyor bir şey diyemiyorum. Can abim, Bekir Kaymaz abim, keşke dinleseydin, dinleyebilseydin. Neşet Baba konseri vardı. Sen de seversin şarkılarını, türkülerini. Ah, nasip diyelim. Günaydın İzmir, Beydağ'dan iyi yayınlar diliyorum tüm imbatçılara ve Tire Kroni'den Hüseyin Ovalı kardeşime selamlar diye seslenen Ahmet Güney, hoş geldin. Bizlerden de sana selamlar, sevgiler olsun. Beydağlı'ya da selamlar gönderelim. Az önce de onun istemiş olduğu şarkıyı paylaştık, keyifle dinledik, oh mis dedik. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm imbahçanlara hayırlı günler diliyorum. Kimseye karışma. Menfaati için etek giyer misin desem. Benim dedem... Özür diliyorum, baştan alacağım Sedat. Menfaati için etek giyer misin desem, benim dedem zaten İskoçyalı diyecek insanlar var. Öyle işte diye seslenmişsin. Güzeldi.
güzeldi. Bahane arıyorsak bahanemiz çok, değil mi?

0: Gerçi.
1: Aa ya, seni unutmaya ömrüm yeter mi? Keşke bazı anları, bazı şahısları, bazı olayları böyle bir anda unutabilsek. Unutmak istiyorum dediğimiz anda. Ya da şöyle bir reset düğmemiz olsa da kendimizi yenilesek. Yanınızda değilse ne yapacağız diyor. Yanımızda değilse ne yapacağız? Gökhan Güney diyor ya. Aramızda dağlar denizler mi var? Sevgili Ferdi. Ama sevmek duygusu zaten çok başka, çok özel bir duygu değil mi? İlla birini sevmemiz için yanımızda, dizimizin dibinde olmasına gerek var mı? Sevmek dediğimiz duygu, alternatifler varken ki herkesin bir alternatifi mutlaka vardır. Kimse bulunmaz Hint kumaşı değildir. Alternatiflerimiz varken de onu seçebilmek, ona sadık kalabilmektir. Arada yollar, mesafeler olsa da sadık kalabilmektir. Ama şimdi insanlar gözünüzün içine baka baka seni seviyorum, arkasını dönüp bir başkasına da seni seviyorum diyebiliyor. Seni seviyorum cümlesi aslında çok özel bir cümleyken öyle ağızlarda sakız olmuş gidiyor. Biliyorum diyor, bu yüzden kıyamıyorum kuzum sana. İyi ki varsın, bundan sonra kar çiçeğim diyeceğim sana. Allah'a emanet ol. Kalplerimiz bir diye seslendin. Mevsimim, canımsın. Nadir bulunur değil mi kar çiçeği? Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Kalplerimiz bir, aynen öyle. Damardan kalbe narkoz veren baş tacımız can masal. Ne de iyi geliyorsun. Söyleyemedim, ne de iyi geliyorsun. Huzur veren cennet gözlü can masal. Yolumdan dönemediğim için değil, seninle hiçbir yolda yürüyemeyeceğimi bildiğim için gidiyorum. Yeryüzünün bütün aşkları senin ve beni unutabilirsin. Linet şarkısı düştü aklıma Rıdvan. Unuttun mu beni, her şeyimi? Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Can kardeşim, Faruk kardeşim nasılsın? İyisindir umarım, çok geçmiş olsun, duamdasın. Danimarka'dan sevgiler, selamlar. Ayşe'nin ben de Sakat Faruk'u merak ediyorum. İmbah canlarım, aranızda görüşen varsa, konuşan varsa bizi de bilgilendirsin lütfen. Yarın konser Sakat Faruk'taydı ama hastane işleri, sağlık durumları konser yapmaya müsait değil tabii ki. O yüzden hazır lafı yeri gelmişken söyleyelim. Sakal Faruk'un hemen ardından Ayşe'nin yarınki konser, sen de bunu da belirtmiş olalım. Biz kimseden sebepsiz soğumadık. Ya sözü yalandı ya da özü yalandı. Öyle işte, eyvallah. Dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. 10 numara 5 yıldız konser oldu. Konser için puanım 10 bin, 20 bin, 100 milyon, 100 katrilyon. Tüm alkışlar sana ve Sedat Sarı'ya gelsin diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol, eksik olma. Aynen öyle. Zaten özü yalan olanın sözü de yalan oluyor. Allah'a emanet ol, güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum. Allah'a çok şükür yastığa bir karış kala diyor, ben uykuya dalıyorum. Aynen bak diyor, ışıl ışılım, çalışıyorum ya. Yaş 61, hala devam. Hay maşallah sana Can abim, Bekir Kaymaz abim. Şahanesin. Rabbim nazarlardan saklasın inşallah. O güzel vicdanına, yüreğine de selamlar, sevgiler olsun. Harika bir yayın oldu yine ablam. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Yarın görüşmek üzere. En güzeline emanetsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın diye seslenen sevgili Hoşet. Deliğin ömrü diyor, lak lakla geçiyor. Benimki de öyle geçiyor birazcık ama yayıncı olmamdan dolayı değil mi? Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol diye seslenen Kadir Pak. Çok teşekkür ediyorum. Sen de Rabbime emanetsin. Allah Allah. Masalımızı yaktın, yıktın koroni, organizeyi. Kuranede bugün hep takıldım.

Nedense. Fena salladın diyor. İyi ki varsın. Konser için teşekkür ederim. İmbat Canlar, Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere inşallah diye seslendim Beydağlı. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Önce Rabbime, sonra seni sana emanet ederim. Kendine iyi bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat Canlar, Allah'a emanet olun diye seslendin Can abim, Muhsin abim. Vallahi çok güzeldik bugün de. Lakin sen yine gidiyorsun. Çok kısa sürüyor. Baş tacımız Can Masal, bugünkü muhteşem yayın için teşekkür ederim. Emeğine, yüreğine sağlık. Duble teşekkür ederim. Kadınlar güçlü erkek sever diyorlar. Alakası yok. Benim sevdiğim göğsümde ağlasa ona daha çok aşık olurdum. Ya yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz değil mi? İnsan sevdiğinin yanında biraz çocuktur. Biraz nazlanır. Nazımızı çekemeyecek insanlar, ay lütfen uzak durun bizden ya, insanız. Biz güçlü olmak istemiyoruz. Bakın bir kadın olarak da ben güçlü kadınım. Tamam, eyvallah, çok şükür. Ama insanoğlu yorulur. Kadın ya da erkek fark etmez. İşte o anda da yaslanacak bir omuz istersiniz. Sizi incitmeden, kırmadan dinleyecek, sevecek bir omuzdur o. Öyle gel şurada iki ağla, ben de anlat anlat. Senin anlattıklarını dönüp dolaşıp ben de bir başkasına anlatayım diyecek insanlara ihtiyacımız yok. Ay ne yapalım, derdimizi de duvarlara mı anlatalım? Selamını aldım Ahmet Güney, hayırlı işler diye seslendin Beydağlı. Hemen şöyle bir sayfamı yeniliyorum. Bu arada hatırlatmamızı da yapalım. Ayşe'nin yarın konser sende. Dilediğim bir sanatçıdan yedekli bir liste bekliyor olacağız. Ben de diyor yatmıştım, ne oldu? Ha, ne oldu Ferdi? Bilemedik ki ne olduğunu. Güle güle git, güle güle gel kardeşim. Yarını dört gözle bekliyoruz. Sevgiler, saygılar, Cansın. Can. Dinlemediğim diye seslendin Ayşe'nim. Ben işten korkmuyorum. Sendromum ondan değil diyor. Evdeki yarasayı özledim. Vakit geçmiyor. Hoşça kal. Ben çalışmayı çok seviyorum. Çalışmayı çok seven biriyim diye seslendin. Yok yok, senin derdini biliyoruz, o küçük yarasa. Burnunda tütüyor değil mi? Benim için de kocaman kokla onu böyle. Şöyle boynundan derin derin kokla, olur mu? Kezban'a da sonsuz sevgiler saygılar olsun Hüseyin. Masalım, eline emeğine yüreğine sağlık, muhteşem bir yayın akışı oldu. Çok özlemişim sizleri, seni dinlemeyi. Cansın, iyi ki varsın, seviliyorsun. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ol diye seslendin Eminem. Bizler de seni özledik lütfen. Çok rica ediyoruz. Eğer uzun süre ayrı kalacaksak en azından bilgilendirin de biz de meraklanmayalım. İnsan sevdiğini merak eder. Peki, artık müsaade istiyorum. Yine şahaneydik, yine çok güzeldik. İyi ki vardık, oh mis. O güzel yüreklerinize sımsıkı sarılıyorum. Lütfen kendinize iyi davranın. Çünkü bir tane daha sizden yok. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olsun. Yarın sabah randevumuz var. Kimseye söz vermeyin. Hoşça kalın. İmbatta kalın.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dost, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Ne bir mektup, ne bir selam. Bir başıma kaldım burada. Yok halimi gelip soran. Ölüm, ölüm, öldüm burada. Duvarlar da konuşmuyor. Dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor.

burada. Bilmiyorum nasıl etsem, başım alıp nasıl gitsem, kurtulurum ölüp gitsem. Ölüm ölüm öldüm burada. Ölüm ölüm

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

sonra terk edin. En güzel sonda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: kötü günde olacağım hep seninle. Ancak bir gün öldüğümde terk ederim erkek sözü. Yalan dolan yoktur bende, İnan canım sevdiğime. Aşkımıza sürmem leke, bin yeminle erkek sözü. Bin yeminle erkek sözü.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdüm sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Her senin kalite Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Neden suskun gözlerin, neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Şu genç ananın taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim. Dermez olsaydım, dermez olsaydım.

bir an kulağımda çınladı sesi. Ruhumu dolaştı ılık nefesi. Uykuyu gözümden sildi hasreti. Gözümü yummadım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Her senin kalite Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Bazen kader oyun oynar seven kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum, İsyan etme sen bu olanlara.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: unutulup gidemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

İpek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

otelimize hoş geldiniz, şereflendiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, sensizliğin son durağındayım. Hazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel.

fayda görmedim ben senden felek. Hiçbir işte bana kar ettirmedin. Nice güzel sevdim nazlı edalı. Hiçbirini bana yar ettirmedin.

0: sen beni felek.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe.
1: Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz aynı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Parklar kanar beni, sokaklar sarar beni, duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram, açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram, bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme, yasakladım kalbime. Döner diye bekleme, ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin, kalbimden söküyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum bir tanem.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saat mi? Evet, İbris Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbris Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbris. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar, seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

seviyorum diyerek kandıranlara, yüzüme gülüp de aldatanlara, boynumu büküp de bırakanlara, barışmam bir daha,

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: insan kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Ne oluyor sana? Sen bu hallere düşecek insan mıydın? Hadi topar. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.

Yağmurlar yağar ya. Hani o kar yağdıktan sonra bir tipi, bir buzlanma meydana gelir ya. Hani o buzların içerisinden bir tane kar çiçeği başını gökyüzüne kaldırır, ben buradayım der ya asice. Hani o kar çiçeğini avucunuzun içine alırsınız, o solmasın, o ölmesin diye onu öyle sımsıcak, öyle sevgiyle saklarsınız ya. Seni yüreğimin en güzel köşesinde o kar çiçeğini tutar gibi seviyorum. Sen, sen bir tanem. Çünkü ben sensiz hiçbir işe yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum.

yanıyor. Yılları var ki yüreğimde gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyorum.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim, topacım, kiraz ağacında yırtılan gömleğim. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Hani benim

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

Ölüler sadece mezarda olur sanırdım. Meğer yanılmışım. Sizler yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm ben. Sizin yüzünüzden yaşayan bir ölüye dönmüşüm.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin.

Ben hiç kimse için oturup ağlamadım akşamdan sabahlara. Ben hiç kimse için hıçkırmadım çöküp de kaldırımlardan soğuk buzlu taşlara. Ve ben hiç kimse için de düşmedim nezarethanelere ve de girmedim karakollara. Ama senin için, ama senin için ah, ah, ah. Bir inada dua gibi inanmışsın, tövbe haşa. Ruhunun kapılarını kapatmışsın aşka, sevgiye ve gönülden haykırışa. Ben dertlerimi anlatabildim de cümle aleme, canlıya ve de cansıza. Ama sana, ama sana anlatmayı beceremedim. Ah, ah, ah. Bir başını kaldır da semaya bak. Arş-ı âlâ ne yüce. Sen yaratmadın, yaradansa senden çok çok yüce. Ocağın batsın, korkuyorum başucumda güleceksin bir gün ben ölünce. Ruhumun ıstırabını, ruhumun ıstırabını sana anlatamadım. Ah, ah, ah. Nesin be? Kimsin be? Nedir bu inadı şartın? Onlarca senemi yedi 10 dakikalık vuslatın. Bu ne cüret be? Beni sen mi yarattın? Hayatımla oynuyorsun. Ah, ah, ah. Zehir verdin, ahul verdin, şerbet diye tattım. Seni ruhumun en kutsal köşesinde yücelttim. Ne yaptın deme lan Allah'sın. Sana tattım, tattım, tattım, tattım be ya. Bir pul niyetine harcadın beni be.

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.

0: gözlerin bile beni kandırır. Bir gün ufuktan o hiç gelmeyecek sevgili hala bekler.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Hepiniz hoş geldiniz.
1: Şeref verdiniz.
0: Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Koparamam, koparamam kalbimi söküp atamam yerimden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün.
1: İmbat FM, damardan kalbe.